0: Easy 100.2.
1: Bonjour Pierre. Mandegen. Cuma avuya odimna. Bir de kafe. Onu sen mavliyle ke. Good day.